0: Sadece eşit olmayan bir şekilde kirlenmiş.
1: The future!
2: Mila Ikinkikcia. The future is already here.
3: It's just unevenly realized.
4: Bombarded.
5: Zaten burada. Sadece dengesiz bir şekilde gerçekleşti.
1: The future is already here. It's just an even detail of our
2: lives.
4: The future is already here. Just unevenly
6: politicized.
5: المستقبل هنا ولكننا سفر
7: The future is already here. It's just unevenly petrified.
8: Uniforme di voto distribuito è solo è già qui.
9: Testo si
8: squalifica.
9: Ho visto le